Evet. Günaydın yüce dostlarım, sevgili dostlarım. Yüce Dünya Kilisesi. Bizler bu sabah dersinde hazırlığımızı çalışmamızın temeli olan aslında hissetmek istediğimiz, önemini arttırmak istediğimiz Yaradan'ın yüceliği ve burada bunu hissedebilmek, gerçekten bunun bizim için ne kadar önemli olduğunu hissedebilmek için toplumun önemi, yani dostlarımızın önemini arttırmak için yapmak istiyoruz. Bu yüzden yani hazırlığımız istiyoruz ki Yaradan'a şükürle, Yaradan'a teşekkürle, onun yüceliğini ne kadar hissedebileceğimizi anlayabiliriz.